Doğdu. Bugün bizim rejissorumuz Qızqayıt Camalova'da oysa öz sözlerini, arzularını, düşüncelerini seslendirdiği güzel musiqilerle ses çatdıracak ve Qızqayıt'dan xahiş edelim ki ilk musiqi nömrəsini seslendirsin, sonra keçid alacağıq, xeyli haberlerimiz var onları sindiqətinizə çatdırmağa.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: O kız çoktan reddolup gitmeliydi bu evden.
1: Her ne sen ha? Yüreğimde ona nifretten başkası yok.
2: Maşınlar yanı.
0: Ama senin de burada olmasan, onun yanında olmasan.
2: Ne şeyle bilsen, bilmem niye gelmesen.
3: Günah mendedi ki seni adam bildim.
0: Ne oldu size? Ah. Ne oldu?
4: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
5: Gel seherim devam eder.

0: Allah'ını sana emanet.
1: Ne demek o?
2: Seni seviyorum demek.
3: Nasıl olur bu Meryem gibi masum bir kız? Müslüman ümmetinden birisini kucağına atarken biz.
1: Meryem kimmiş? Kimin nesiymiş?
2: Bir keşiş kızı.
4: Sen hala olursun!
5: Ve han olacak.

0: Aslı tadıyla. Serinle yenilen zevk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
1: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: 105 FM
4: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda malumat almak isteyenler. Narkotik vasıtaların kanunsuz devresine dair malumat vermek isteyenler. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Yeni Badamlı Seryası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Pensiya 500 manattırsa, kredi ne kadar olar? Banko Baku'da 11 manata dek. İndi

0: sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

buraya getir. 50 bin manata dek nakbul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Şevval 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir. Bir banktan nakd kredisi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudusturur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Fərqində ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radiosu 105 FM.

Daş üreklerde yanıp daşları sındırdım uğam. Hakka düşmeyen olanı hakka takındırdım uğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimler sen. Kürahıyla buruttu salı yandırdım uğam. Onun her güşesi bir hatıra, bir canlı kitap. Geçilen yolları herden bize andırdım uğam. Suç ilerkin libreklerde gazep tongalına. Neçe gestin önünü kestiği dayandırdım uğam. O yürek yangısı, gözyaşları bir çenge bulut. Oyadıp yaddaşı, vicdanı utandırdım uğam. Defnedin siz məni zabul segahın mayesine. Deyirəm belki məni bir gün uyandırdım uğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

her dövrün öz kahramanı olur. Kimisi şücaiyetle, kimisi siyasetle, kimisi de senetle sevilir. Böyle kahramanlardan biri de Kral 14. Ludovik'ti. O her iki sahede parlamıştı. Daim kızılı giyimlerle halk arasına çıktığına göre ona Güneş Kral adı verilmişti. Ludovik sadece kral değil, hem de sahne ulduzuydu. Baleti çok sevdiğinden sarayda teşkil olunan tamaşalarda özü de balerun kimi çıkış edirdi. Onun ince ve lenk adımları zamanla yeni bir reks üslubu yarattı. Böylece menuet, yani hırda adımlarla reks, saray debinin ayrılmaz hissesine çevrildi. Temeli İspanya'da koyulan bu zarif reks, Ludovik'in sayesinde debe düştü. Ama onu dünyaya tanıtan İtalyan bestekarı Luigi Baccherini oldu. Daim yoksulluk içinde çetinliğiyle yaşasa da, Baccherini'nin menueti sevinç, hayat eşki ve zarifliğiyle doludur. Böyle melodiyanı ise kalbinde ışık, sevgi taşıyan hayatsever insan yaratabilirdi. Beleliyle Baccherini, menuet.

0: tarihçe o bilir. Ama geri dönüp diyebilir.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Ortak al. Tabi mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyeyle sahipler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın enter nişanıdır. Hizmet Aşa Kapital İnvestisya şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bankof Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni terafet, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Azerbaycan Radyosu, 105 FM.
6: Sultan, ben de sen yoku görürüm. Ben de. Gitme.
7: Bırakın, hayır şey ederim. Gitmeliyim.
6: Yemin neyse sen kadar. Ben onu hissetse yok.
7: O kız çoktan reddolup gitmeliydi bu evden.
6: Her ne desem sana. Yüreğim bana nifretten başkası yok.
8: Maşınlar yanıp.
7: Ama senin de burada olmalısın. Onun yanında olmalısın.
8: Ne söylemiyorsun? Bilmiyorum niye geldin sen.
9: Günah mendedi ki seni adam bilirim.
7: Ne oldu sen? Ne oldu?
10: Dirilem adam. Bu akşam saat 22'de.

olacak. Benden bizden, bizden olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Bir qarışqa balası palıd ağacına dırmaşdı. Aşağıya baxdı. Oradan yuvası güclə seçilirdi. Qarışqa bir yarpağın üstünə çıxdı.
1: Biraz dincəlim.

0: sahipçisi ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller nermelerdi.